Sanam diye tamce sevanye donne nebe canam tamce gevanaçi balap çubayı seben sole.

Omanem Sanamdiyet hamces evanye domneye ve canam hamces. Gevanaçi balap çubayi seben sole.

Sanam diye tamce sevanye domne nebe canam tamce gevanaci balap çubayi seben sole.

Omanem sanam diye tamces evani domneni ve canam tamces geganaçi balap çubayi seben sole.